0: Ama kastin girersen iyi hap yıkır diye böyle herkes bin defa dönüşe. Ama sakı bekçeler herkes kadar dar.
1: Kadar dar, herkes
0: kadar. Ya herkes seni dersin o sülün içer yani. O seni sülün içer, kırdı kadar. Hani kim bu? Deva hakkı.
1: Ya.
0: Askeri bayağı ne de? Her kadar uzun atıyorum.
1: Kokisin sen.
0: Hadi bak, kokisin sen.

ve çen sipi ve girtin servi ahi. Çend öst de beni hovitiya ve de geliyan. Jilidana kundarin tvingin ve çen dayikan berin xavitin. Peçeki çen zarokan bu ne kefen. Her seri hatin jekirin. O gelek caran en bir deste ve hatin kuştin. Ey harnu. Jibir nabe geliye zilan temberiyen henekiri nevala kasaban. Bedenin de arde de çandi beriken tijekhwe de cane zavande. Debistrin şkeftnu çirokin bedavi.